Yazıcı, filoloji üzere felsefe doktoru, medya üzere expert, Bakı Devlet Üniversitesi'nin Jurnalistika Fakültesi'nin müellimi Nateban Demirçioğlu.

0: Gün Radyosu'nun 150'ni ve Beynəlxalq Radyonun 85'liğinin geri edilir. Ne kadar büyük bir yol, ne kadar değerli hatıralar, ne kadar duygu var bu 150'nin içinde. Səhərlərimizi oyadan ses, akşamlarımızı tamamlayan müziki haberleri, edebiyat, tiyatro ve insanları birleştiren isti bir körpü olup. Bəzən tek bir ses yüzlerle insanın kalbine toxunub. Bəzən o ses çetin anlarda təsəlli, hoş günlerde sevinç getirir. Ben ürəkdən Azərbaycan Radyosunun 150'nin ve Beynəlxalq Radyosunun 85'liğini təbrik edirəm. Səsiniz her zaman xalqın ürəyindən gəlsin.
1: Xalq artisti Fidan Hacıyeva.
2: Her melodiyada bir dünya. Beynəlxalq Radyosu.

Kaç değersen kaçaram, uç değersen uçaram. Köşte sen bu dünyanın, o başına köçerem. Ay gözümün

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Türkçe'ye yayınımıza başlıyoruz. Yayınımızı her gün Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radioaz.inter ve 3waastv.az sitesinin Radio Int sayfasından dinleyebilirsiniz. Bize radioint@astv.az e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

İyi günler değerli dinleyiciler. Gönül Türkçe yayına başlarken hepinize sağlık ve mutluluklar dileyerek bugünkü programımıza aldığımız konuların başlıklarını açıklıyoruz. Hazar Karadeniz Avrupa Yeşil Enerji Koridoru Bölgesel İşbirliği'nde Yeni Dönem adlı yazı. Büyük Dönüş Modelin Şehir Planlama Modeli başlıklı konuşma. Mayın tehdidi, Karabağ'da imar sürecinin en önemli insani sorunlarından biri olarak değerlendirilmektedir konulu yazı.

0: Original Xalq Radio, milyonların həmsöhbəti.
1: Hazar Karadeniz Avrupa Yeşil Enerji Koridoru bölgesel işbirliyində yeni dönəm. Küresel enerji sistemində yaşanan değişimlər, iklim değişikliyi ilə mücadilə və yenilənəbilir enerji kaynaqlarına geçişin hızlanması ölkələr arasındakı enerji işbirliyinə yeni bir boyut kazandırıyor. Bu çərçivədə sınır ötesi yeşil enerji projeleri yalnızca enerji güvənliyinin güçləndirilməsi açısından deyil. Aynı zamanda ekonomik enteqrasiyonun dərinləşdirilməsi, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması və bölgələr arasında stratejik ortaklığın pekiştirilməsi açısından da büyük önəm arz ediyor. Azərbaycanın da yer aldığı Hazar Karadeniz Avrupa Yeşil Enerji Koridoru girişimi bu alanda hayata geçirilen en önemli uluslararası projelerden biri olarak öne çıkıyor. Bakü bir kez daha uluslararası enerji diyaloğunun önemli merkezlerinden biri haline geldi. Farklı ülkelerin enerji ve ekonomi alanlarından sorumlu bakanlarının başkentte bir araya gelmesi, küresel enerji güvenliği, yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi ve bölgesel işbirliğinin genişletilmesi açısından büyük önem taşıyor. Dünyada enerji dönüşümünün hız kazandığı bir dönemde yeşil enerji alanında atılan adımlar artık yalnızca çevresel bir konu değil. Aynı zamanda ekonomik kalkınmanın ve enerji güvenliğinin temel unsurlarından biri olarak değerlendiriliyor. Bu açıdan Bakü'de gerçekleştirilen toplantılar, ülkeler arasında deneyim paylaşımının yapılması, yeni yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi ve ortak projelerin hayata geçirilmesi için önemli bir platform oluşturuyor. Görüşmelerin ana gündem maddesini Hazar Karadeniz Avrupa Yeşil Enerji Koridoru projesinin mevcut durumu ve bir sonraki aşamaya geçiş süreci oluşturdu. Konuyla ilgili bilgi veren Enerji Bakanı Perviz Şahbazov şöyle dedi.
2: Today's meeting marks the beginning of a new chapter in the development of the Caspian Black Sea Europe Green Energy Corridor.
3: Bugünkü iclas Xəzər Qaradəniz Avropa Yaşıl Enerji Dəhlizinin inkişafında yeni mərhələnin başlanğıcını qoyur. Davamlı əməkdaşlıq nəticəsində texniki iqtisadi əsaslandırma uğurla tamamlanıb. Aparılmış qiymətləndirmələr layihənin texniki və iqtisadi cəhətdən həyata keçirilə bilən strateji baxımından mühüm layihə olduğunu təsdiqləyib. Artıq layihənin inkişafı və icrası mərhələsinə qədəm qoyuruq.
1: Proje Azərbaycanın yeşil enerji stratejisinin önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor. Son yıllarda ülkede güneş ve rüzgar enerjisi alanında gerçekleştirilen büyük ölçekli yatırımlar, Karabağ ve Doğu Zengezur'un yeşil enerji bölgesi ilan edilmesi ve Hazar Denizi'nin rüzgar enerjisi potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik girişimler, Azerbaycan'ın yenilenebilir enerji üreticisi ve ihracatçısı olarak konumunu güçlendiriyor. Bu açıdan Hazar Karadeniz Avrupa Yeşil Enerji Koridoru, ülkede üretilecek yeşil enerjinin Avrupa pazarlarına ulaştırılmasını sağlayacak stratejik bir platform görevi üstlenecek. Bugün Azerbaycan geleneksel enerji alanında güvenilir bir ortam olmanın yanı sıra yenilenebilir enerji sektöründe de önemli bir bölgesel merkez haline geliyor. Bakü'de düzenlenen üst düzey toplantılar ülkenin enerji diplomasisinin yeni döneminde aktif bir rol üstlendiğini ve küresel yeşil enerji gündeminin şekillenmesine katkı sağladığını bir kez daha ortaya koyuyor.

Büyük dönüşün modelin şehir planlama modeli. Büyük geri dönüş programı çerçevesinde hayata geçirilen akıllı şehir ve akıllı köy konsepti, işgalden kurtarılan bölgelerin yeniden inşasının ana yönlerinden biri olarak işlev görmektedir. Bu yaklaşım, modern şehir planlama ilkelerine dayalı dijital altyapının inşasını, yeşil ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını ve insanların çevresel sürdürülebilirliğini ve kontrollü yaşamını sağlayan modern yaşam alanlarının oluşturulmasını içerir. Bu konsept ilk olarak Zengilan bölgesinde başarıyla uygulandı ve şu anda Karabağ ve Doğu Zengezur'un yeniden inşa edilen diğer şehir ve kasabalarında büyük ölçekte uygulanmaktadır. Yeni inşa edilen yerleşim alanlarında en önemli öncelikler arasında akıllı yönetim sistemleri, modern altyapı, yayalara yönelik sokaklar, toplu taşıma ağı ve çevre standartlarına uygun çözümler yer alıyor. Azerbaycan'ın Birleşmiş Milletler çerçevesinde düzenlenen 13. Dünya Şehir Forumu'na ev sahipliği yapmasının ülkenin şehir planlaması ve kentsel dönüşüm alanındaki deneyimini uluslararası düzeyde sunma fırsatı da yarattığını belirtmek gerekir. Forum, kurtarılan bölgelerde uygulanan yeniden yapılanma projelerinin modern şehir planlama yaklaşımlarına dayandığını gösteren önemli bir platform olarak değerlendirildi. Karabağ ve Doğu Zengezur'da yürütülen restorasyon çalışmalarının en önemli özelliklerinden biri Azerbaycan'ın kendi mali kaynaklarıyla gerçekleştiriliyor olmasıdır. Yıkılan yerleşim yerlerinin yerine kısa sürede modern şehirlerin inşa edilmesi ülkenin toparlanma potansiyelini ve ekonomik fırsatlarını göstermektedir. Günümüzde Şuşa, Adam, Hankendi ve diğer yerleşim yerlerinde hayata geçirilen projeler akıllı şehir ve akıllı köy konseptinin pratik uygulamalarını yansıtmaktadır. Özellikle Adam'da modern şehir planlama standartlarına uygun yeni bir yaşam ortamının oluşturulması, işgalden önce tamamen yıkılmış bir şehrin hızlı bir şekilde yeniden inşasının başarılı bir örneği olarak kabul edilmektedir. Yeniden yapılanma sürecinde modern teknolojilerin yanı sıra ulusal mimari geleneklerin korunmasına da özel önem verilmektedir. Şuşa, Adam ve diğer şehirlerde hayata geçirilen projeler ulusal mimari mirası, modern şehir planlama ilkeleriyle uyumlu hale getirme açısından yeni bir kalkınma modelini ortaya koymaktadır.

0: Uluslararası Radyo 85.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Milletvekili Danışmanı Erdoğan Tunç.
2: Selam, saygı ve sevgilerimi öncelikle arz ediyorum. İki devlet bir millet şiarıyla dünyaya seslenen sesinizin hiç kesilmemesi, emeklerinizin heba olmaması için sizlere öncelikle Allah'tan dua ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Gelecek yıllarınızın geçmiş yıllarınızdan daha başarılı olmasını temenni

Mayın-Tehtehti Karabağ'da imar süreçlerinin en önemli insani sorunlarından biri olarak değerlendirilmektedir. Karabağ ve Doğu Zengezur'da gerçekleştirilen büyük ölçekli onarım ve inşaat faaliyetleri, uluslararası toplumun dikkatini çeken başarılı yeniden yapılanma modellerinden biri olarak kabul edilmektedir. Devletin tutarlı bir şekilde uyguladığı yatırım politikası büyük dönüş programının hayata geçirilmesini hızlandırıyor, işgalden kurtarılan bölgelerde sosyoekonomik yaşamın yeniden inşasına önemli katkı sağlıyor. Bu yılın ilk yarısında kurtarılan bölgelerin imarı için ayrılan fonların 1 milyar manatı aşması bu yönün devlet politikasının ana önceliklerinden biri olduğunu bir kez daha teyit etmektedir. Ancak imar ve geri dönüş sürecinin karşı karşıya kaldığı en ciddi zorluklardan biri de mayın tehdididir. Son dönemde mayın patlamalarının sayısındaki artış, yıllarca toprağın altında kalan mayınların sadece askeri değil, aynı zamanda ciddi bir insani tehlike kaynağı olduğunu göstermektedir. Bu tehdit, insanların ana vatanlarına güvenli bir şekilde dönüşünü yavaşlatıyor, yeni yerleşim yerlerinin inşasını, altyapı projelerinin uygulanmasını ve tarımsal faaliyetlerin yeniden başlatılmasını zorlaştırıyor. Bu açıdan bakıldığında mayın sorunu bölgesel bir sorun olarak değil, uluslararası insani güvenlik sorunu olarak ele alınmalıdır.

Azerbaycan bir yandan kendi iç kaynaklarını kullanarak inşaat ve mayın temizleme çalışmalarına devam ederken, öte yandan da uluslararası platformlarda mayın tehdidinin insani sonuçlarını sürekli olarak gündeme getiriyor. Bu bağlamda uluslararası kuruluşların mayın temizleme projelerinin finansmanına da aktif bir şekilde katılmaları, modern teknolojileri uygulamaları ve teknik desteği artırmaları önemli görülmektedir. Aynı zamanda mayınların sivillerin yaşamı ve sağlığı için oluşturulmaktadır.

tehdit uluslararası insancıl hukuk ve güvenlik açısından ciddi bir sorun teşkil etmektedir. Bu nedenle uluslararası toplum mayın tehditine yönelik seçici yaklaşımından vazgeçmeli, yol açtığı insani sonuçları açıkça kınamalı ve insani yükümlülüklerini yerine getirme konusunda daha ilkeli bir duruş sergilemelidir.

olmasan da bir gün o sevgin yaşamaz. Seninle yaşadığım hesretli bir sevgi var. Bitmiş hayat sevinci seninle kaydan. Sen hiç de gel düşünme sevdiğim o günlerden ayrı düşmüş hayal. Senin güzel bakışların, senin şirin arzuların değil yalnız benim.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan başkenti Bakü'den Türkçe yayınımızı dinlediniz. Yayınımızı Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyo

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Türkçe'ye yayınımıza başlıyoruz. Yayınımızı her gün Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waasteve.az sitesinin Radio Int sayfasından dinleyebilirsiniz. Bize radioint@asteve.az e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

İyi günler değerli dinleyiciler. Günün Türkçe yayına başlarken hepinize sağlık ve mutluluklar dileyerek bugünkü programımızda aldığımız konuların başlıklarını açıklıyoruz. Hazar Karadeniz Avrupa Yeşil Enerji Koridoru Bölgesel İşbirliği'nde Yeni Dönem adlı yazı. Büyük Dönüş Modelin Şehir Planlama Modeli başlıklı konuşma. Mayın tehdidi Karabağ'da imar sürecinin en önemli insani sorunlarından biri olarak değerlendirilmektedir konulu yazı.

0: Beynəlxalq Radio, milyonların həmsöhbəti.
1: Hazar Karadeniz Avrupa Yeşil Enerji Koridoru bölgesel işbirliyində yeni dönəm. Küresel enerji sistemində yaşanan değişimlər, iklim değişikliyi ilə mücadilə və yenilənəbilir enerji kaynaqlarına geçişin hızlanması ölkələr arasındakı enerji işbirliyinə yeni bir boyut kazandırıyor. Bu çərçivədə sınır ötesi yeşil enerji projeleri yalnızca enerji güvənliyinin gücləndirilməsi açısından deyil, aynı zamanda ekonomik enteqrasiyonun dərinləşdirilməsi, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması və bölgələr arasında stratejik ortaklığın pekiştirilməsi açısından da büyük önəm arz ediyor. Azərbaycanın da yer aldığı Hazar Karadeniz Avrupa Yeşil Enerji Koridoru girişimi bu alanda hayata geçirilen en önemli uluslararası projelerden biri olarak öne çıkıyor. Bakü bir kez daha uluslararası enerji diyaloğunun önemli merkezlerinden biri haline geldi. Farklı ülkelerin enerji ve ekonomi alanlarından sorumlu bakanlarının başkentte bir araya gelmesi, küresel enerji güvenliği, yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi ve bölgesel işbirliğinin genişletilmesi açısından büyük önem taşıyor. Dünyada enerji dönüşümünün hız kazandığı bir dönemde yeşil enerji alanında atılan adımlar artık yalnızca çevresel bir konu değil. Aynı zamanda ekonomik kalkınmanın ve enerji güvenliğinin temel unsurlarından biri olarak değerlendiriliyor. Bu açıdan Bakü'de gerçekleştirilen toplantılar, ülkeler arasında deneyim paylaşımının yapılması, yeni yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi ve ortak projelerin hayata geçirilmesi için önemli bir platform oluşturuyor. Görüşmelerin ana gündem maddesini Hazar Karadeniz Avrupa Yeşil Enerji Koridoru projesinin mevcut durumu ve bir sonraki aşamaya geçiş süreci oluşturdu. Konuyla ilgili bilgi veren Enerji Bakanı Perviz Şahbazov şöyle dedi.
2: Today's meeting marks the beginning of a new chapter in the development of the Caspian Black Sea Europe Green Energy Corridor.
3: Bugünkü iclas Xəzər Qaradəniz Avropa Yaşıl Enerji Dəhlizinin inkişafında yeni mərhələnin başlanğıcını qoyur. Davamlı əməkdaşlıq nəticəsində texniki iqtisadi əsaslandırma uğurla tamamlanıb. Aparılmış qiymətləndirmələr layihənin texniki və iqtisadi cəhətdən həyata keçirilə bilən strateji baxımdan mühüm layihə olduğunu təsdiqləyib. Artıq layihənin inkişafı və icrası mərhələsinə qədəm qoyuruq.
1: Proje Azərbaycanın yeşil enerji stratejisinin önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor. Son yıllarda ülkede güneş ve rüzgar enerjisi alanında gerçekleştirilen büyük ölçekli yatırımlar, Karabağ ve Doğu Zengezur'un yeşil enerji bölgesi ilan edilmesi ve Hazar Denizi'nin rüzgar enerjisi potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik girişimler, Azerbaycan'ın yenilenebilir enerji üreticisi ve ihracatçısı olarak konumunu güçlendiriyor. Bu açıdan Hazar Karadeniz Avrupa Yeşil Enerji Koridoru, ülkede üretilecek yeşil enerjinin Avrupa pazarlarına ulaştırılmasını sağlayacak stratejik bir platform görevi üstlenecek. Bugün Azerbaycan geleneksel enerji alanında güvenilir bir ortam olmanın yanı sıra yenilenebilir enerji sektöründe de önemli bir bölgesel merkez haline geliyor. Bakü'de düzenlenen üst düzey toplantılar, ülkenin enerji diplomasisinin yeni döneminde aktif bir rol üstlendiğini ve küresel yeşil enerji gündeminin şekillenmesine katkı sağladığını bir kez daha ortaya

Büyük dönüşün modelin şehir planlama modeli. Büyük geri dönüş programı çerçevesinde hayata geçirilen akıllı şehir ve akıllı köy konsepti, işgalden kurtarılan bölgelerin yeniden inşasının ana yönlerinden biri olarak işlev görmektedir. Bu yaklaşım, modern şehir planlama ilkelerine dayalı dijital altyapının inşasını, yeşil ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını ve insanların çevresel sürdürülebilirliğini ve kontrollü yaşamını sağlayan modern yaşam alanlarının oluşturulmasını içerir. Bu konsept ilk olarak Zengilan bölgesinde başarıyla uygulandı ve şu anda Karabağ ve Doğu Zengezur'un yeniden inşa edilen diğer şehir ve kasabalarında büyük ölçekte uygulanmaktadır. Yeni inşa edilen yerleşim alanlarında en önemli öncelikler arasında akıllı yönetim sistemleri, modern altyapı, yayalara yönelik sokaklar, toplu taşıma ağı ve çevre standartlarına uygun çözümler yer alıyor. Azerbaycan'ın Birleşmiş Milletler çerçevesinde düzenlenen 13. Dünya Şehir Forumu'na ev sahipliği yapmasının ülkenin şehir planlaması ve kentsel dönüşüm alanındaki deneyimini uluslararası düzeyde sunma fırsatı da yarattığını belirtmek gerekir. Forum, kurtarılan bölgelerde uygulanan yeniden yapılanma projelerinin modern şehir planlama yaklaşımlarına dayandığını gösteren önemli bir platform olarak değerlendirildi. Karabağ ve Doğu Zengezur'da yürütülen restorasyon çalışmalarının en önemli özelliklerinden biri Azerbaycan'ın kendi mali kaynaklarıyla gerçekleştiriliyor olmasıdır. Yıkılan yerleşim yerlerinin yerine kısa sürede modern şehirlerin inşa edilmesi ülkenin toparlanma potansiyelini ve ekonomik fırsatlarını göstermektedir. Günümüzde Şuşa, Adam, Hankendi ve diğer yerleşim yerlerinde hayata geçirilen projeler akıllı şehir ve akıllı köy konseptinin pratik uygulamalarını yansıtmaktadır. Özellikle Adam'da modern şehir planlama standartlarına uygun yeni bir yaşam ortamının oluşturulması, işgalden önce tamamen yıkılmış bir şehrin hızlı bir şekilde yeniden inşasının başarılı bir örneği olarak kabul edilmektedir. Yeniden yapılanma sürecinde modern teknolojilerin yanı sıra ulusal mimari geleneklerin korunmasına da özel önem verilmektedir. Şuşa, Adam ve diğer şehirlerde hayata geçirilen projeler ulusal mimari mirası modern şehir planlama ilkeleriyle uyumlu hale getirme açısından yeni bir kalkınma modelini ortaya koymaktadır.

0: Uluslararası Radyo 85.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Milletvekili Danışmanı Erdoğan Tunç.
2: Selam, saygı ve sevgiler.

Kardeşlerime öncelikle arz ediyorum. İki devlet bir millet şiarıyla dünyaya seslenen sesinizin hiç kesilmemesi, emeklerinizin heba olmaması için sizlere öncelikle Allah'tan dua ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Gelecek yıllarınızın geçmiş yıllarınızdan daha başarılı olmasını temenni ediyorum. Eminim ki sesinizin ulaştığı her yerde duyan her kişinin, her bir ferdin mutlu olduğuna, sesinizle huzur bulduklarına inanıyorum. Birbirimize duyuracak çok daha sesimiz var. Güzel haberleri, güzel programları mutluluklar içerisinde sunmanızı, ulaştırmanızı Allah'tan niyaz ediyor. Hepinize saygı, sevgi ve selamlarımı sunuyorum.

devlet politikasının ana önceliklerinden biri olduğunu bir kez daha teyit etmektedir. Yaşamın yeniden inşasına önemli katkı sağlıyor. Bu yılın ilk yarısında kurtarılan bölgelerin imarı için ayrılan fonların 1 milyar manata aşması bu yönün devlet politikasının ana önceliklerinden biri olduğunu bir kez daha teyit etmektedir. Ancak imar ve geri dönüş sürecinin karşı karşıya kaldığı en ciddi zorluklardan biri de mayın tehdididir. Son dönemde mayın patlamalarının sayısındaki artış, yıllarca toprağın altında kalan mayınların sadece askeri değil, aynı zamanda ciddi bir insani tehlike kaynağı olduğunu göstermektedir. Bu tehdit, insanların ana vatanlarına güvenli bir şekilde dönüşünü yavaşlatıyor, yeni yerleşim yerlerinin inşasını, altyapı projelerinin uygulanmasını ve tarımsal faaliyetlerin yeniden başlatılmasını zorlaştırıyor. Bu açıdan bakıldığında mayın sorunu bölgesel bir sorun olarak değil, uluslararası insani güvenlik sorunu olarak ele alınmalıdır.

Azerbaycan bir yandan kendi iç kaynaklarını kullanarak inşaat ve mayın temizleme çalışmalarına devam ederken, öte yandan da uluslararası platformlarda mayın tehdidinin insani sonuçlarını sürekli olarak gündeme getiriyor. Bu bağlamda uluslararası kuruluşların mayın temizleme projelerinin finansmanına da aktif bir şekilde katılmaları, modern teknolojileri uygulamaları ve teknik desteği artırmaları önemli görülmektedir. Aynı zamanda mayınların sivillerin yaşamı ve sağlığı için oluşturduğu tehdit, uluslararası insancıl hukuk ve güvenlik açısından ciddi bir sorun teşkil etmektedir. Bu nedenle uluslararası toplum mayın tehditine yönelik seçici yaklaşımından vazgeçmeli, yol açtığı insani sonuçları açıkça kınamalı ve insani yükümlülüklerini yerine getirme konusunda daha ilkeli bir duruş sergilemelidir.

yaşadı. Hesretli bir sevgi var, bitmiş hayat sevinci seninle kaydar. Sen işte gel.

bakışların, senin şirin arzuların, değil yalnız benim de dal. Senin güzel bakışların, senin şirin arzuların, değil

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan başkenti Bakü'den Türkçe yayınımızı dinlediniz. Yayınımızı Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waz.az sitesinin Radio In sayfasından da dinlediniz.